0: 认真留一线，以后好相看。
1: Berlin'e geri dönmeyi sabırsızlıkla bekliyorum.